Şakın zader et kebir Koştur koştur zillin zil Espala adayildir